0: Sosyal yardımlar engelleniyor. Karlarda alkol yasaklanacak.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 21 Temmuz Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da milyonlarca aileyi yakından ilgilendiren önemli gelişmeler var. Çocuklara ayrılan sosyal yardımlar neden ihtiyaç sahiplerine ulaşmıyor? Deutsche Bahn neden tren istasyonlarında alkolü tamamen yasaklamaya hazırlanıyor? Hükümet 4 yaşındaki çocuklar için neden zorunlu dil testi getiriyor? Ve Avrupa Birliği kullanılmamış yeni kıyafetlerin çöpe atılmasına neden dur dedi? Tüm bu gelişmeleri, ayrıntıları ve perde arkasındaki tartışmaları şimdi birlikte değerlendireceğiz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Bürokrasi sosyal yardımları engelliyor. 10 çocuktan 8'i spor ve kültür desteğine ulaşamıyor. Almanya'da dar gelirli ailelerin çocukları için ayrılan milyonlarca euroluk devlet desteği karmaşık başvuru süreçleri nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ulaşamıyor. Bertelsmann Vakfı'nın yayınladığı yeni araştırma okul, spor ve kültürel etkinliklere katılımı desteklemek amacıyla oluşturulan eğitim ve katılım paketinin uygulamada büyük ölçüde amacına ulaşamadığını ortaya koydu. Araştırmaya göre sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım için verilen aylık 15 euroluk destekten yararlanması gerekiyor.

0: yaşındayken çocukların %80'inden fazlası bu ödeneği alamıyor. 6-15 yaş grubundaki çocukların yalnızca %18'i, 15-18 yaş grubundakilerin ise sadece %12'si bu haktan yararlanabiliyor. Sosyal yardım alan ve iltica yasası kapsamındaki ailelerin çocuklarında bu oran daha da düşük. Sorun yalnızca spor ve kültürel faaliyetlerle sınırlı değil. Yıllık 195 euroluk okul ihtiyaçları desteğinden temel güvence alan ailelerin çocuklarının yaklaşık %78'i yararlanırken her 5 çocuktan biri defter, kalem ve diğer okul malzemeleri için verilen yardımı alamıyor. Okullardaki ortak öğle yemeği desteğinden ise yalnızca %37'si faydalanabiliyor. Bertelsmann Vakfı uzmanı Funke, düşük yararlanma oranının çocukların bu desteğe ihtiyaç duymamasından değil, sistemin aşırı karmaşık olmasından kaynaklandığını belirtti. Vakfa göre çok sayıda başvuru formu, yoğun belge talebi ve farklı kurumlar tarafından yürütülen işlemler ailelerin önemli bölümünü daha başvuru aşamasında vazgeçiriyor. Uzmanlar sistemin önündeki başlıca engelleri 4 maddede özetliyor. 1. Her destek kalemi için ayrı başvuru yapılması gerekiyor. Okul gezisi, spor kulübü veya müzik kursu gibi her faaliyet için yeniden dilekçe hazırlanması isteniyor. Karmaşık bürokratik süreçler ve resmi evraklar, özellikle Almancası yeterli olmayan aileler için ciddi bir engel oluşturuyor. 3. Birçok aile çocukları için spor, kültür, okul servisi, özel ders veya diğer eğitim destekleri bulunduğundan haberdar bile değil. 4. Başvuru süresi kaçırıldığında geriye dönük ödeme yapılmıyor ve bu hak tamamen kaybediliyor. Bertelsmann Vakfı ve çok sayıda sosyal yardım kuruluşu bürokrasinin azaltılmasını ve hak sahiplerine ödemelerin ek başvuru gerekmeksizin otomatik olarak yapılmasını talep ediyor. Böylece hem ailelerin hem de belediyelerin üzerindeki idare yükün önemli ölçüde azalacağı belirtiliyor. Sisteme yönelik eleştiriler ise bunun ötesine geçiyor. Alman Eğitim ve Bilim Sendikası GEW ile Paritätische Gesamtverband başta olmak üzere birçok uzman mevcut yapının yoksul ailelerin yardımlara erişimini zorlaştırdığını savunuyor. Eleştirmenlere göre sistem otomatik hale getirildiğinde hak sahibi milyonlarca çocuk desteklerden otomatik olarak yararlanacak ve bu da devlet bütçesine ek maliyet getirecek. Bu nedenle bürokratik süreçler fiilen devlet harcamalarını sınırlayan doğal bir baraj işlevi görüyor. Resmi makamlar ve mevcut sistemi savunan siyasetçiler ise bu eleştirileri kabul etmiyor. Ancak Bertelsmann Vakfı'nın araştırması mevcut uygulamanın çocukların eğitim, spor ve sosyal yaşama katılımını desteklemek amacıyla 2011 yılında yürürlüğe giren eğitim ve katılım paketinin hedeflerine ulaşmakta ciddi eksiklikler yaşadığını bir kez daha ortaya koyuyor. Özellikle dar gelirli ailelerin çocukları için ayrılan desteklerin önemli bir bölümü ihtiyaç sahiplerine ulaşamadan sistem içinde kayboluyor. Şimdi ise günlük yaşamı doğrudan etkileyecek başka bir düzenlemeye geçiyoruz. Deutsche Bahn, Almanya genelinde yaklaşık 5400 tren istasyonunda alkol tüketimini yasaklamayı planlıyor. Şirket, gelecekte alkol tüketiminin yalnızca istasyonlardaki restoran ve kafelerde mümkün olacağını, peronlarda, bekleme alanlarında ve istasyon hollerinde ise tamamen yasaklanacağını doğruladı. Şirketin yönetim kurulu başkanı Pala, Bild gazetesine yaptığı açıklamada bu uygulamanın hem yolcular hem de tren personeli için daha fazla düzen ve güvenlik sağlayacağını söyledi. Alkol yasağının Ekim ayı ortasına kadar yürürlüğe girmesi planlanıyor. Kurala uymayanların alanı terk etmesi istenecek, tekrar eden ihlallerde istasyonlara giriş yasağı uygulanabilecek. Frankfurt, Hamburg ve Köln gibi büyük istasyonlarda alkol yasağı zaten uzun süredir yürürlükte. Sıradaki haberimiz eğitim politikası ile ilgili. Almanya'da hükümet 4 yaşındaki tüm çocuklara zorunlu dil testi getiren kapsamlı bir kreş reformu hazırladı. Tasarıya göre çocukların dil gelişimi erken yaşta değerlendirilecek, eksiklik tespit edilenler standartlaştırılmış destek programlarına yönlendirilecek. Bakanlık verileri bu. Eyaletlerde çocukların 1/3'ünün ilkokula yetersiz dil becerisiyle başladığını gösteriyor. Sorun yalnızca göçmen kökenli çocuklarla sınırlı değil. Almancayı ana dil olarak konuşan birçok çocuk da ifade ve anlama güçlüğü yaşıyor. Eyaletler arasında dil değerlendirme uygulamaları büyük farklılık gösterdiği için yeni düzenleme ulusal standart oluşturmayı hedefliyor. Uzmanlar dil gelişiminin desteklenmesi için çocukların kreşe erken başlamasının kritik olduğunu vurguluyor. Eğitim Bakanı reformun amacının tüm çocuklara ilkokula eşit şartlarda başlama fırsatı sunmak olduğunu belirtiyor. Çocukların eğitimde fırsat eşitliği tartışılırken Avrupa Birliği de bu kez çevre ve sürdürülebilirlik konusunda dikkat çeken yeni bir adım attı. Avrupa Birliği satılamayan kıyafetlerin imhasını yasakladı. Avrupa Birliği tekstil israfını azaltmak için büyük moda şirketlerinin satılmayan yeni kıyafet ve ayakkabıları imha etmesine yasak koydu. Dünden itibaren yürürlüğe giren düzenleme firmalara bu ürünleri yeniden satışa sunmaya, bağışlamaya veya geri dönüştürmeye yönlendirecek. Avrupa Birliği Komisyonu verilerine göre Avrupa'da her yıl satılamayan tekstil ürünlerinin %9'u hiç kullanılmadan yok ediliyor ve bu durum yaklaşık 5,6 milyon ton karbondioksit salınımına yol açıyor. Yeni kurallar hem çevresel etkiyi azaltmayı hem de gereksiz üretimi sınırlandırmayı hedefliyor. Şirketler satılamayan ürünleri ikinci el kanallarına yönlendirmek, bağışlamak veya geri dönüşüme vermek zorunda olacak. Sağlık riski taşıyan ya da yeniden kullanılamayacak ürünler için istisnalar bulunuyor. Büyük şirketler ayrıca imha ettikleri ürünlere ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaşmakla yükümlü olacak. Düzenleme ilk etapta büyük firmaları kapsarken küçük işletmeler muaf tutuluyor. Orta ölçekli işletmelere ise daha uzun bir geçiş süreci tanınıyor. Karar moda sektöründe hem destek hem eleştiri topladı. Çevre örgütleri düzenlemeyi olumlu bulsa da etkin denetim olmazsa plastik dönüşümünde olduğu gibi şirketlerin kuralları farklı yollarla aşabileceği uyarısında bulunuyor. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bugünkü haberler farklı alanlardan olsa da ortak bir gerçeğe işaret ediyor. Bir yanda çocuklar için ayrılan sosyal yardımların bürokrasiye takılması, diğer yanda eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme çabaları, kamusal alanlarda güvenliği artırmaya yönelik yeni kurallar ve çevreyi korumak için atılan adımlar. Tüm bu gelişmeler alınan siyasi kararların günlük yaşamı ne kadar doğrudan etkilediğini bir kez daha gösteriyor. Yarın aynı saatte buluşmak üzere, merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını bilirim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur.

Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57-80-65. Radyo Kassel 57-80-65.

0: Radyo Kassel 0561
1: 57 80 65.
0: posta@radyokassel.de.
2: İki gözüm anlamadım olanı, bulamadım ayrılığa yalanı. Bu ne biçim aşk, tüketir adamı.

öğretmezsin. İki gözüm anlamadım olanı, bulamadım ayrılığa yalanı. Bu ne biçim aşk tüketir adamı, ah, kaderine kanlı bıçağı. Hüngür hüngür ağlamadım yüzüne, İster inan ister acı sözüme. Köle gibi yıllarım önüne.

Serdim ama söndü ocağım. İki gözüm anlamadım olanı. Bu ne biçim aşk tüketir adamı. Sonra gidersin.

0: Değerli dinleyiciler, sıradaki haberimiz kaloriferlerini değiştirecek ev sahipleri için. Isıtma sistemini değiştireceklere yeni destek söz konusu. Devlet teşvikleri yeniden düzenlendi. Almanya'daki eski ısıtma sistemini değiştirmek isteyenler için yeni teşvik dönemi başladı. Devlet Bankası KfW başvuru sistemini güncellerken hükümet de destek modelini gelir durumuna göre yeniden şekillendirdi. Yeni düzenleme ile düşük gelirli haneler daha yüksek destek alırken yüksek gelir gruplarına sağlanan teşvikler azaltıldı. Bugünden itibaren yeni başvuru yapanlar ısı pompası veya çevre dostu diğer ısıtma sistemleri için destek talebinde bulunabilecek. Hükümet teşviklerin artık herkese eşit dağıtılmayacağını, bunun yerine sosyal kriterlere göre kademeli bir sistem uygulanacağını açıkladı. Yeni düzenlemeye göre iklim dostu ısıtma sistemine geçişte devlet desteğinin miktarı hane gelirine göre belirlenecek. Hükümete göre düşük gelirli aileler bu dönüşüm için mali desteğe daha fazla ihtiyaç duyarken yüksek gelir grubundakiler için teşvik daha çok yatırım yapmalarını özendiren bir unsur olarak görülüyor. Destek hesaplanırken artık hanede 18 yaşın altında çocuk bulunup bulunmadığı da dikkate alınacak. Teşvik kapsamında dikkate alınan azami yatırım tutarı 30 bin euro'dan 28 bin euro'ya düşürüldü. Bu üst sınır 2030 yılına kadar her 6 ayda bir 750 euro azaltılacak ve sonunda 22 bin euro'ya inecek. Devlete uygun görülen yatırım tutarının en fazla %80'ini karşılayacak. Bunun için önce %30 oranında temel destek verilecek, ardından gelir durumuna göre ek teşvik uygulanacak. Gelir gruplarına göre ek destek oranları şöyle belirlendi. Vergiye tabi yıllık geliri 30 bin euroya kadar olan haneler, %40 ek destek, geliri 40 bin euroya kadar olan haneler, %30 ek destek, geliri 50 bin euroya kadar olan haneler %10 ek destek. Hanede en az reşit olmayan bir çocuk bulunuyorsa, bu gelir sınırları her kategori için 10 bin euro artırılacak. Çalışır durumda olmasına rağmen çevreye zarar veren eski bir ısıtma sistemini değiştirenler için verilen iklim hızı bonusu da, yani klima geschwindigkeitsbonus, bonus devam edecek. Ancak bonus oranı %20'den %16'ya düşürüldü. Bu teşvik önümüzdeki yıllarda kademeli olarak azaltılacak ve 2028 yılında tamamen kaldırılacak. Böylece hükümet eski sistemlerini erken yenileyenleri ödüllendirmeyi amaçlıyor. Federal hükümet 2027 yılından itibaren teşvik sistemine yeni bir kriter eklemeyi planlıyor. Buna göre satın alınacak ısı pompasının Avrupa Birliği'nde üretilip üretilmediği de destek miktarını etkileyecek. Avrupa Birliği üretimi yerine örneğin Çin menşeli bir ısı pompası tercih edenler daha düşük teşvik alacak. Ekonomi Bakanlığı bu adımla Almanya ve Avrupa'da katma değeri, istihdamı ve teknolojik bağımsızlığı güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtiyor. Dilerim yardımcı oldu.
1: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57 80 65

0: Sosyal yardımlar engelleniyor. Garlarda alkol yasaklanacak.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 21 Temmuz Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da milyonlarca aileyi yakından ilgilendiren önemli gelişmeler var. Çocuklara ayrılan sosyal yardımlar neden ihtiyaç sahiplerine ulaşmıyor? Deutsche Bahn neden tren istasyonlarında alkolü tamamen yasaklamaya hazırlanıyor? Hükümet 4 yaşındaki çocuklar için neden zorunlu dil testi getiriyor? Ve Avrupa Birliği kullanılmamış yeni kıyafetlerin çöpe atılmasına neden dur dedi. Tüm bu gelişmeleri, ayrıntıları ve perde arkasındaki tartışmaları şimdi birlikte değerlendireceğiz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Bürokrasi sosyal yardımları engelliyor. 10 çocuktan 8'i spor ve kültür desteğine ulaşamıyor. Almanya'da dar gelirli ailelerin çocukları için ayrılan milyonlarca euroluk devlet desteği karmaşık başvuru süreçleri nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ulaşamıyor. Bertelsmann Vakfı'nın yayınladığı yeni araştırma okul, spor ve kültürel etkinliklere katılımı desteklemek amacıyla oluşturulan eğitim ve katılım paketinin uygulamada büyük ölçüde amacına ulaşamadığını ortaya koydu. Araştırmaya göre sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım için verilen aylık 15 euroluk destekten yararlanması gereken çocukların %80'inden fazlası bu ödeneği alamıyor. 6-15 yaş grubundaki çocukların yalnızca %18'i, 15-18 yaş grubundakilerin ise sadece %12'si bu haktan yararlanıyor.

0: kullanabiliyor. Sosyal yardım alan ve iltica yasası kapsamındaki ailelerin çocuklarında bu oran daha da düşük. Sorun yalnızca spor ve kültürel faaliyetlerle sınırlı değil. Yıllık 195 euroluk okul ihtiyaçları desteğinden temel güvence alan ailelerin çocuklarının yaklaşık %78'i yararlanırken her 5 çocuktan biri defter, kalem ve diğer okul malzemeleri için verilen yardımı alamıyor. Okullardaki ortak öğle yemeği desteğinden ise yalnızca %37'si faydalanabiliyor. Beltasman Vakfı uzmanı Funke, düşük yararlanma oranının çocukların bu desteğe ihtiyaç duymamasından değil, sistemin aşırı karmaşık olmasından kaynaklandığını belirtti. Vakfa göre çok sayıda başvuru formu, yoğun belge talebi ve farklı kurumlar tarafından yürütülen işlemler ailelerin önemli bölümünü daha başvuru aşamasında vazgeçiriyor. Uzmanlar sistemin önündeki başlıca engelleri 4 maddede özetliyor. 1. Her destek kalemi için ayrı başvuru yapılması gerekiyor. Okul gezisi, spor kulübü veya müzik kursu gibi her faaliyet için yeniden dilekçe hazırlanması isteniyor. Karmaşık bürokratik süreçler ve resmi evraklar özellikle Almancası yeterli olmayan aileler için ciddi bir engel oluşturuyor. 3. Birçok aile çocukları için spor, kültür, okul servisi, özel ders veya diğer eğitim destekleri bulunduğundan haberdar bile değil. 4. Başvuru süresi kaçırıldığında geriye dönük ödeme yapılmıyor ve bu hak tamamen kaybediliyor. Beltasman Vakfı ve çok sayıda sosyal yardım kuruluşu bürokrasinin azaltılmasını ve hak sahiplerine ödemelerin ek başvuru gerekmeksizin otomatik olarak yapılmasını talep ediyor. Böylece hem ailelerin hem de belediyelerin üzerindeki idare yükün önemli ölçüde azalacağı belirtiliyor. Sisteme yönelik eleştiriler ise bunun ötesine geçiyor. Alman Eğitim ve Bilim Sendikası GEW ile Paritätische Gesamtverband başta olmak üzere birçok uzman mevcut yapının yoksul ailelerin yardımlara erişimini zorlaştırdığını savunuyor. Eleştirmenlere göre sistem otomatik hale getirildiğinde hak sahibi milyonlarca çocuk desteklerden otomatik olarak yararlanacak ve bu da devlet bütçesine ek maliyet getirecek. Bu nedenle bürokratik süreçler fiilen devlet harcamalarını sınırlayan doğal bir baraj işlevi görüyor. Resmi makamlar ve mevcut sistemi savunan siyasetçiler ise bu eleştirileri kabul etmiyor. Ancak Bertelsmann Vakfı'nın araştırması mevcut uygulamanın çocukların eğitim, spor ve sosyal yaşama katılımını desteklemek amacıyla 2011 yılında yürürlüğe giren eğitim ve katılım paketinin hedeflerine ulaşmakta ciddi eksiklikler yaşadığını bir kez daha ortaya koyuyor. Özellikle dar gelirli ailelerin çocukları için ayrılan desteklerin önemli bir bölümü ihtiyaç sahiplerine ulaşamadan sistem içinde kayboluyor. Şimdi ise günlük yaşamı doğrudan etkileyecek başka bir düzenlemeye geçiyoruz. Deutsche Bahn Almanya genelinde yaklaşık 5400 tren istasyonunda alkol tüketimini yasaklamayı planlıyor. Şirket gelecekte alkol tüketiminin yalnızca istasyonlardaki restoran ve kafelerde mümkün olacağını, peronlarda, bekleme alanlarında ve istasyon hollerinde ise tamamen yasaklanacağını doğruladı. Şirketin yönetim kurulu başkanı Pala Bild gazetesine yaptığı açıklamada bu uygulamanın hem yolcular hem de tren personeli için daha fazla düzen ve güvenlik sağlayacağını söyledi. Alkol yasağının Ekim ayı ortasına kadar yürürlüğe girmesi planlanıyor. Kurala uymayanların alanı terk etmesi istenecek, tekrar eden ihlallerde istasyonlara giriş yasağı uygulanabilecek. Frankfurt, Hamburg ve Köln gibi büyük istasyonlarda alkol yasağı zaten uzun süredir yürürlükte. Sıradaki haberimiz eğitim politikası ile ilgili. Almanya'da hükümet 4 yaşındaki tüm çocuklara zorunlu dil testi getiren kapsamlı bir kreş reformu hazırladı. Tasarıya göre çocukların dil gelişimi erken yaşta değerlendirilecek, eksiklik tespit edilenler standartlaştırılmış destek programlarına yönlendirilecek. Bakanlık verileri bu. Eyaletlerde çocukların 1/3'ünün ilkokula yetersiz dil becerisiyle başladığını gösteriyor. Sorun yalnızca göçmen kökenli çocuklara sınırlı değil. Almancayı ana dil olarak konuşan birçok çocuk da ifade ve anlama güçlüğü yaşıyor. Eyaletler arasında dil değerlendirme uygulamaları büyük farklılık gösterdiği için yeni düzenleme ulusal standart oluşturmayı hedefliyor. Uzmanlar dil gelişiminin desteklenmesi için çocukların kreşe erken başlamasının kritik olduğunu vurguluyor. Eğitim Bakanı reformun amacının tüm çocuklara ilkokula eşit şartlarda başlama fırsatı sunmak olduğunu belirtiyor. Çocukların eğitimde fırsat eşitliği tartışılırken Avrupa Birliği de bu kez çevre ve sürdürülebilirlik konusunda dikkat çeken yeni bir adım attı. Avrupa Birliği satılamayan kıyafetlerin imhasını yasakladı. Avrupa Birliği tekstil israfını azaltmak için büyük moda şirketlerinin satılmayan yeni kıyafet ve ayakkabıları imha etmesine yasak koydu. Dünden itibaren yürürlüğe giren düzenleme firmalara bu ürünleri yeniden satışa sunmaya, bağışlamaya veya geri dönüştürmeye yönlendirecek. Avrupa Birliği Komisyonu verilerine göre Avrupa'da her yıl satılamayan tekstil ürünlerinin %9'u hiç kullanılmadan yok ediliyor ve bu durum yaklaşık 5,6 milyon ton karbondioksit salınımına yol açıyor. Yeni kurallar hem çevresel etkiyi azaltmayı hem de gereksiz üretimi sınırlandırmayı hedefliyor. Şirketler satılamayan ürünleri ikinci el kanallarına yönlendirmek, bağışlamak veya geri dönüşüme vermek zorunda olacak. Sağlık riski taşıyan ya da yeniden kullanılamayacak ürünler için istisnalar bulunuyor. Büyük şirketler ayrıca imha ettikleri ürünlere ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaşmakla yükümlü olacak. Düzenleme ilk etapta büyük firmaları kapsarken küçük işletmeler muaf tutuluyor. Orta ölçekli işletmelere ise daha uzun bir geçiş süreci tanınıyor. Karar moda sektöründe hem destek hem eleştiri topladı. Çevre örgütleri düzenlemeyi olumlu bulsa da etkin denetim olmazsa plastik dönüşümünde olduğu gibi şirketlerin kuralları farklı yollarla aşabileceği uyarısında bulunuyor. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bugünkü haberler farklı alanlardan olsa da ortak bir gerçeğe işaret ediyor. Bir yanda çocuklar için ayrılan sosyal yardımların bürokrasiye takılması, diğer yanda eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme çabaları, kamusal alanlarda güvenliği artırmaya yönelik yeni kurallar ve çevreyi korumak için atılan adımlar. Tüm bu gelişmeler alınan siyasi kararların günlük yaşamı ne kadar doğrudan etkilediğini bir kez daha gösteriyor. Yarın aynı saatte buluşmak üzere, merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını bilirim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.
5: Giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.

0: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: komünistlere destek.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 22 Temmuz Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün gündemimizde enerji fiyatlarından emeklilikte yoksulluk riskine, Avrupa'da değişen siyasi dengelerden çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin önemli gelişmeler var. Önce dünya ekonomisini yakından ilgilendiren petrol krizindeki son gelişmelere bakıyoruz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Orta Doğu'daki savaş akaryakıt fiyatlarını zorluyor. Orta Doğu'da İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki çatışmaların tırmanması küresel petrol piyasalarını sert biçimde sarsıyor. Brent petrolün varil fiyatı hafta başında 91 doların üzerine çıkarak son ayların en yüksek seviyesine ulaştı. Ateşkes beklentileri fiyatlarda kısa süreli bir gevşeme yaratsa da enerji uzmanları yüksek seviyelerin kalıcı hale gelebileceği uyarısında bulunuyor. Petrol piyasasındaki dalgalanma Avrupa'da akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor. Almanya'da benzinin litre fiyatı 2.15 euro, dizelin litre fiyatı ise 2.17 euro seviyesine çıktı. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın aksaması halinde Avrupa'da dizel arzının ciddi biçimde daralabileceği belirtiliyor. Avrupa'nın rafine petrol ürünlerinde küresel dar boğazın merkezine yerleştiğini vurgulayan yatırım bankası Morgan Stanley, dizel stoklarının yıl sonuna kadar 2015'ten bu yanaki en düşük seviyeye gerileyebileceğini öngörüyor. Bu durumun yalnızca sürücüleri değil, taşımacılık ve lojistik başta olmak üzere tüm tedarik zincirlerini etkileyebileceği belirtiliyor. Artan nakliye maliyetlerinin gıda ve temel tüketim ürünlerine yeni zamlar olarak yansıması ve enflasyonu yeniden hızlandırması bekleniyor. Öte yandan Pekin'in petrol ithalatını azaltması

insanın geleceğini ilgilendiren emeklilik tartışmasına geçiyoruz. Almanya'nın doğu eyaletlerinde emeklilikte yoksulluk riski giderek artıyor. Die Linke'nin Bundestag'a sunduğu soru önergesine göre özellikle Sachsen-Anhalt'ta çalışanların %60'ından fazlası ileride yoksulluk sınırının altında bir emekli maaşıyla karşı karşıya kalacak. Bu oran ülke genelindeki en yüksek risk seviyesine işaret ediyor. Partinin açıkladığı verilere göre tam zamanlı bir çalışanın 45 yıl prim ödemesi halinde yoksulluk sınırının üzerindeki bir emekli maaşı anlamına gelen 1445 euro emekli maaşına ulaşabilmesi için bugün aylık 3771 euro brüt gelir elde etmesi gerekiyor. Ancak Destatis'in 2025 verileri Almanya genelinde çalışanların %44'ünün bu seviyeye ulaşamadığını gösteriyor. Die Linke'nin Sachsen-Anhalt Meclis Grubu Başkanı Eva von Angerm, maaş ve emeklilik arasındaki uçurumu kabul edilemez derecede büyük olarak nitelendirirken, parti eyaletteki asgari ücret denetimlerinin zayıflığına da dikkat çekiyor. Milletvekili David Schlesing'e göre bir işletmenin ortalama 90 yılda bir denetlenmesi usulsüzlüğe davetiye çıkarıyor. Gelir dağılımındaki eşitsizlik de tabloyu ağırlaştırıyor. Almanya'da en yüksek gelirli %10'luk kesime girebilmek için 7300 ile 7500 euro brüt gelir gerekiyor. Bu bilgilerin siyasi arka planı da dikkat çekici. Eyalette yaklaşan seçimlerde AfD'nin birinci parti olması beklenirken Die Linke sosyal politika vurgusunu güçlendirmeye çalışıyor. Ancak mevcut dengeler partinin hükümet ortaklığı ihtimalini zayıflatıyor. Almanya'daki tablo Avrupa'nın en güçlü emeklilik modeliyle karşılaştırıldığında daha da belirginleşiyor. Uluslararası analizlere göre Avrupa'da en iyi performansı gösteren ülkeler Hollanda, Avusturya ve Danimarka. Hollanda 3 güçlü sütuna dayanan modeliyle dünya sıralamasında sürekli zirvede yer alıyor. Vergilerle finanse edilen gelirden bağımsız temel emeklilik, zorunlu iş yeri emeklilik planları, bireysel özel tasarruflar. Bu yapı çalışanlara çok yüksek bir net ikame oranı sağlıyor. Avusturya güçlü yasal emeklilik sigortası ile öne çıkıyor. Serbest meslek sahipleri ve memurların da sisteme dahil olması ve yüksek minimum standartlar ortalama gelire kıyasla Almanya'dan belirgin biçimde daha yüksek emekli maaşları sunuyor. Danimarka ise Hollanda'ya benzer şekilde vergilerle finanse edilen devlet temelli bir temel güvenceyi, zorunlu ve tamamen fonlanmış bir iş gücü piyasası emeklilik sistemiyle birleştiriyor. Uzmanlara göre adil emeklilik sistemi kişisel değerlere bağlı olsa da bu üç ülkeye uygunluk, sürdürülebilirlik ve sistem bütünlüğü açısından Avrupa'nın en başarılı modellerini oluşturuyor. Emeklilik tartışması aynı zamanda sosyal adalet ve siyasi tercihlerle de yakından bağlantılı. Bu noktadan hareketle şimdi Avrupa'daki siyasi dengelerde dikkat çeken bir gelişmeye bakıyoruz. Haberimiz bir soru işaretiyle başlıyor. Almanya'da sol gerilerken Avusturya'da komünistler neden yükseliyor? Almanya'da sol partiler son zamanlarda seçmen desteğini korumakta zorlanırken Avusturya'da Komünist Parti KPÖ tam tersi bir tablo çiziyor. Özellikle Graz kentinde oylarını %35,8'e çıkaran KPÖ başarısını günlük yaşamın sorunlarına odaklanan sosyal politikalarına borçlu. Siyaset bilimcilere göre bu başarının en önemli nedeni uygun fiyatlı konut, kira sorunu ve sosyal yardımlar gibi halkın doğrudan yaşadığı problemlere çözüm üretmeye odaklanması. Parti yıllardır mahallelerde yürüttüğü sürekli saha çalışmalarıyla güven oluştururken seçmenlerle birebir temas kurmayı da ihmal etmiyor. Graz Belediye Başkanı Elke Kaar ise bu başarının simgesi haline geldi. Maaşının büyük bir bölümünü ihtiyaç sahiplerine bağışlaması sadece yaşam tarzı ve önce vatandaş anlayışı Komünist Partisi'nin güvenilirlik kazanmasında önemli rol oynadı.
Parti yöneticilerinin halk

0: doğrudan görüşmesi ve kişisel çıkar yerine kamu yararını öne çıkarması da seçmen üzerinde etkili oldu. Uzmanlara göre Komünist Partisi'nin yükselişinin bir diğer nedeni ise Avusturya'da geleneksel partilere duyulan güvenin azalması. Seçmenlerin önemli bir bölümü mevcut siyasi partilere tepki olarak oyunu Komünist Partisi'ne yöneltiyor. Siyaset bilimciler Almanya'daki sol partilerin de bu deneyimden çıkarabileceği dersler olduğunu belirtiyor. Buna göre seçmenin güvenini yeniden kazanmanın yolu kira krizi, hayat pahalılığı ve sosyal adalet gibi günlük yaşamı doğrudan etkileyen sorunlara somut çözümler üretmekten geçiyor. Bu nedenle Avusturya örneği yalnızca bir seçim başarısı değil, aynı zamanda insan odaklı, güven veren ve yerelde sürekli çalışan bir siyasetin seçmen nezdinde karşılık bulabileceğini gösteren önemli bir örnek olarak değerlendiriliyor. Kras örneği seçmenin yalnızca vaatleri değil, güven veren, ulaşılabilir ve günlük sorunlara çözüm üreten siyasetçilere yöneldiğini gösteriyor. Bu nedenle Avusturya'daki Komünist Partisi'nin başarısı yalnızca komünist bir partinin yükselişi değil, aynı zamanda Avrupa'da seçmen davranışının nasıl değiştiğine dair dikkat çekici bir örnek olarak değerlendiriliyor. Avrupa'da seçmenin tercihleri değişirken siyasetin yanında toplum hayatını etkileyen başka bir önemli tartışma da dijital dünya üzerinden yaşanıyor. Şimdi çocukların sosyal medya kullanımı ile ilgili Fransa'daki yeni düzenlemeye bakalım. Fransa, Avrupa Birliği'nde 15 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getiren ilk ülke oldu. Hem Senato hem de Ulusal Meclis yasa tasarısını büyük çoğunlukla onayladı. Almanya ise her zaman olduğu gibi tartışma modunda. Yeni düzenlemeye göre 1 Eylül 2026'dan itibaren 15 yaş altı için yeni sosyal medya hesapları açılamayacak. Mevcut hesaplar 1 Ocak 2027'ye kadar kapatılacak. Platformlar zorunlu yaş doğrulaması uygulayacak. Eğitim amaçlı dijital içerikler ve ansiklopediler için istisnalar korunacak. YouTube ve WhatsApp gibi uygulamalar yalnızca video izleme veya özel mesajlaşma gibi sosyal ağ niteliği taşımayan bölümler için kullanılabilecek. Avrupa Birliği Komisyonu ulusal düzeyde farklı kuralların dijital alanda hukuki belirsizlik yaratabileceği uyarısında bulundu. Buna rağmen İspanya, Yunanistan, Avusturya ve Almanya'da benzer düzenlemeler tartışılıyor. Eleştirmenler yaş doğrulamasının nasıl yapılacağı konusundaki belirsizlik nedeniyle yasanın uygulanabilirliğini sorguluyor ve bazı partiler düzenlemeyi Anayasa Konseyi'ne taşıyacaklarını belirtiyor. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Evet sevgili dinleyiciler, Radyo Kassel'de bugün öne çıkan gelişmeler böyleydi. Yarın haberleri sunamayacağız. Cuma günü buluşuncaya kadar sevgiyle ama mutlaka merakla kalın. Son kısa bir haberimiz daha var. Radyo Kassel artık FM üzerinden dinlenemiyor. Radyo Kassel'in 105,8 MHz üzerinden yaptığı yayın bugün kapandı. Radyo Kassel önümüzdeki dönemde yalnızca DAB olarak bilinen dijital radyo üzerinden cep telefonuyla ve internet canlı yayınıyla dinlenebilecek.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Fikret Kızıloku dinliyoruz. Hamakta.
1: Soluna koymuş da unutmuş. Yaşımı geriye doğru saymaktayım. Hamaktayım.

yaşıyoruz. Ben ölmedim. Beni öldürmediler de yaşıyorum. Yaşıyorum işte. At kıçında sinek gibi. Tövbe tövbe. Kapandı yüzümüze dergi kapakları. Bir varmış, bir yokmuş olduk sağlığımızda. Şiir o yosmanın boyuna. Gazete gelene gidene başyazı. Ara ki bulasın sayfalarda şair Rıfat Ilgaz'ı. Düştükse itibardan ölmedik ya, yaşıyoruz işte. Yaşıyoruz dedik, yaşıyoruz be. Hey fincancı katırları.

kaç zamandır yüzümü tıraş ettim. Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken derece. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağı oğla ve kıza kesmiş bir ülke yarıma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca çığırdı yanamda tomurcuk. Pir sultana düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

0: koparmanlar. Yani benim güzel annem, Alaşafağında ülkemin yıldızı çıllak varken, o taraf yıldızlar içinde kendi bunu kanamıştı. Ne garip duymuş ölmek, öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp toplayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı atsıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı sedef bakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geldi. Kısacası güzel annem, bir çiçeği dünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın mutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey annem. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür, dağlar ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim, çam diplerini açmış kanatlarını kozlak derim. Gül yanaklı çocuğa benzer, yine de oğlunu yitirmek kim bilir ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim, bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekle ben anne, bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka, nice yaşıtım. Koynunda çiçekler, çiçekler içinde bir ülke getirirler.
1: Radyo Kassel 57 80 65.

0: petrol krizi derinleşiyor. Avusturya da komünistlere destek.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 22 Temmuz Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün gündemimizde enerji fiyatlarından emeklilikte yoksulluk riskine, Avrupa'da değişen siyasi dengelerden çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin önemli gelişmeler var. Önce dünya ekonomisini yakından ilgilendiren petrol krizindeki son gelişmelere bakıyoruz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Orta Doğu'daki savaş akaryakıt fiyatlarını zorluyor. Orta Doğu'da İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki çatışmaların tırmanması küresel petrol piyasalarını sert biçimde sarsıyor. Brent petrolün varil fiyatı hafta başında 91 doların üzerine çıkarak son ayların en yüksek seviyesine ulaştı. Ateşkes beklentileri fiyatlarda kısa süreli bir gevşeme yaratsa da enerji uzmanları yüksek seviyelerin kalıcı hale gelebileceği uyarısında bulunuyor. Petrol piyasasındaki dalgalanma Avrupa'da akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor. Almanya'da benzinin litre fiyatı 2,15 euro, dizelin litre fiyatı ise 2,17 euro seviyesine çıktı. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın aksaması halinde Avrupa'da dizel arzının ciddi biçimde daralabileceği belirtiliyor. Avrupa'nın rafine petrol ürünlerinde küresel dar boğazın merkezine yerleştiğini vurgulayan yatırım bankası Morgan Stanley, dizel stoklarının yıl sonuna kadar 2015'ten bu yanaki en düşük seviyeye gerileyebileceğini öngörüyor. Bu durumun yalnızca sürücüleri değil, taşımacılık ve lojistik başta olmak üzere tüm tedarik zincirlerini etkileyebileceği belirtiliyor. Artan nakliye maliyetlerinin gıda ve temel tüketim ürünlerine yeni zamlar olarak yansıması ve enflasyonu yeniden hızlandırması bekleniyor. Öte yandan Pekin'in petrol ithalatını azaltması ve elektrikli araçlara geçişi hızlandırması küresel enerji krizinin daha da derinleşmesini şimdilik engelleyen önemli faktörlerden biri olarak görülüyor. Buna rağmen analistler savaş sona erse bile Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığının kısa sürede normale dönmesinin zor olduğunu belirtiyor. Körfez ülkeleri petrol ihracatını güvence altına almak için İran'dan uzak yeni boru hatları ve liman projeleri üzerinde çalışıyor. Ancak bu projelerin tamamlanmasının yıllar alacağı tahmin ediliyor. Enerji piyasasındaki gelişmeler yalnızca akaryakıt fiyatlarını değil, hayat pahalılığını da etkiliyor. Şimdi Almanya'da milyonlarca insan

euro brüt gelir elde etmesi gerekiyor. Ancak Destatis'in 2025 verileri Almanya genelinde çalışanların %44'ünün bu seviyeye ulaşamadığını gösteriyor. Die Linke'nin Sachsen-Anhalt Meclis Grubu Başkanı Eva von Angerm maaş ve emeklilik arasındaki uçurumu kabul edilemez derecede büyük olarak nitelendirirken parti eyaletteki asgari ücret denetimlerinin zayıflığına da dikkat çekiyor. Milletvekili David Schlesing'e göre bir işletmenin ortalama 90 yılda bir denetlenmesi usulsüzlüğe davetiye çıkarıyor. Gelir dağılımındaki eşitsizlik de tabloyu ağırlaştırıyor. Almanya'da en yüksek gelirli %10'luk kesime girebilmek için 7.300 ile 7.500 euro brüt gelir gerekiyor. Bu bilgilerin siyasi arka planı da dikkat çekici. Eyalette yaklaşan seçimlerde AfD'nin birinci parti olması beklenirken Die Linke sosyal politika vurgusunu güçlendirmeye çalışıyor. Ancak mevcut dengeler partinin hükümet ortaklığı ihtimalini zayıflatıyor. Almanya'daki tablo Avrupa'nın en güçlü emeklilik modeliyle karşılaştırıldığında daha da belirginleşiyor. Uluslararası analizlere göre Avrupa'da en iyi performansı gösteren ülkeler Hollanda, Avusturya ve Danimarka. Hollanda 3 güçlü sütuna dayanan modeliyle dünya sıralamasında sürekli zirvede yer alıyor. Vergilerle finanse edilen gelirden bağımsız temel emeklilik, zorunlu iş yeri emeklilik planları, bireysel özel tasarruflar. Bu yapı çalışanlara çok yüksek bir net ikame oranı sağlıyor. Avusturya güçlü yasal emeklilik sigortasıyla öne çıkıyor. Serbest meslek sahipleri ve memurların da sisteme dahil olması ve yüksek minimum standartlar ortalama gelire kıyasla Almanya'dan belirgin biçimde daha yüksek emekli maaşları sunuyor. Danimarka ise Hollanda'ya benzer şekilde vergilerle finanse edilen devlet temelli bir temel güvenceyi, zorunlu ve tamamen fonlanmış bir iş gücü piyasası emeklilik sistemiyle birleştiriyor. Uzmanlara göre adil emeklilik sistemi kişisel değerlere bağlı olsa da bu üç ülkeye uygunluk, sürdürülebilirlik ve sistem bütünlüğü açısından Avrupa'nın en başarılı modellerini oluşturuyor. Emeklilik tartışması aynı zamanda sosyal adalet ve siyasi tercihlerle de yakından bağlantılı. Bu noktadan hareketle şimdi Avrupa'daki siyasi dengelerde dikkat çeken bir gelişmeye bakıyoruz. Haberimiz bir soru işaretiyle başlıyor. Almanya'da sol gerilerken Avusturya'da komünistler neden yükseliyor? Almanya'da sol partiler son zamanlarda seçmen desteğini korumakta zorlanırken Avusturya'da Komünist Parti KPÖ tam tersi bir tablo çiziyor. Özellikle Graz kentinde oylarını %35,8'e çıkaran KPÖ başarısını günlük yaşamın sorunlarına odaklanan sosyal politikalarına borçlu. Siyaset bilimcilere göre bu başarının en önemli nedeni uygun fiyatlı konut, kira sorunu ve sosyal yardımlar gibi halkın doğrudan yaşadığı problemlere çözüm üretmeye odaklanması. Parti yıllardır mahallelerde yürüttüğü sürekli saha çalışmalarıyla güven oluştururken seçmenlerle birebir temas kurmayı da ihmal etmiyor. Graz Belediye Başkanı Elke Kaar ise bu başarının simgesi haline geldi. Maaşının büyük bir bölümünü ihtiyaç sahiplerine bağışlaması sadece yaşam tarzı ve önce vatandaş anlayışı Komünist Partisi'nin güvenilirlik kazanmasında önemli rol oynadı. Parti yöneticilerinin halkla doğrudan görüşmesi ve kişisel çıkar yerine kamu yararını öne çıkarması da seçmen üzerinde etkili oldu. Uzmanlara göre Komünist Partisi'nin yükselişinin bir diğer nedeni ise Avusturya'da geleneksel partilere duyulan güvenin azalması. Seçmenlerin önemli bir bölümü mevcut siyasi partilere tepki olarak oyunu
Komünist Partisi'ne yöneltiyor. Siyaset bilimciler Almanya'daki sol partilerin de bu deneyimden çıkarabileceği dersler olduğunu belirtiyor. Buna göre seçmenin güvenini yeniden kazanmanın yolu kira krizi, hayat pahalılığı ve sosyal adalet gibi günlük yaşamı doğrudan etkileyen sorunlara somut çözümler üretmekten geçiyor. Bu nedenle Avusturya örneği yalnızca bir seçim başarısı değil.

0: aynı zamanda insan odaklı, güven veren ve yerelde sürekli çalışan bir siyasetin seçmen nezdinde karşılık bulabileceğini gösteren önemli bir örnek olarak değerlendiriliyor. Kras örneği seçmenin yalnızca vaatleri değil, güven veren, ulaşılabilir ve günlük sorunlara çözüm üreten siyasetçilere yöneldiğini gösteriyor. Bu nedenle Avusturya'daki Komünist Partisi'nin başarısı yalnızca komünist bir partinin yükselişi değil, aynı zamanda Avrupa'da seçmen davranışının nasıl değiştiğine dair dikkat çekici bir örnek olarak değerlendiriliyor. Avrupa'da seçmenin tercihleri değişirken siyasetin yanında toplum hayatını etkileyen başka bir önemli tartışma da dijital dünya üzerinden yaşanıyor. Şimdi çocukların sosyal medya kullanımı ile ilgili Fransa'daki yeni düzenlemeye bakalım. Fransa, Avrupa Birliği'nde 15 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getiren ilk ülke oldu. Hem Senato hem de Ulusal Meclis yasa tasarısını büyük çoğunlukla onayladı. Almanya ise her zaman olduğu gibi tartışma modunda. Yeni düzenlemeye göre 1 Eylül 2026'dan itibaren 15 yaş altı için yeni sosyal medya hesapları açılamayacak. Mevcut hesaplar 1 Ocak 2027'ye kadar kapatılacak. Platformlar zorunlu yaş doğrulaması uygulayacak. Eğitim amaçlı dijital içerikler ve ansiklopediler için istisnalar korunacak. YouTube ve WhatsApp gibi uygulamalar yalnızca video izleme veya özel mesajlaşma gibi sosyal ağ niteliği taşımayan bölümler için kullanılabilecek. Avrupa Birliği Komisyonu ulusal düzeyde farklı kuralların dijital alanda hukuki belirsizlik yaratabileceği uyarısında bulundu. Buna rağmen İspanya, Yunanistan, Avusturya ve Almanya'da benzer düzenlemeler tartışılıyor. Eleştirmenler yaş doğrulamasının nasıl yapılacağı konusundaki belirsizlik nedeniyle yasanın uygulanabilirliğini sorguluyor ve bazı partiler düzenlemeyi Anayasa Konseyi'ne taşıyacaklarını belirtiyor. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Evet sevgili dinleyiciler, Radyo Kassel'de bugün öne çıkan gelişmeler böyleydi. Yarın haberleri sunamayacağız. Cuma günü buluşuncaya kadar sevgiyle ama mutlaka merakla kalın. Son kısa bir haberimiz daha var. Radyo Kassel artık FM üzerinden dinlenemiyor. Radyo Kassel'in 105,8 MHz üzerinden yaptığı yayın bugün kapandı. Radyo Kassel önümüzdeki dönemde yalnızca DAB olarak bilinen dijital radyo üzerinden cep telefonuyla ve internet canlı yayınıyla dinlenebilecek.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

ekonomi bomboktu. Zeki Müren ortada, Bülent Ersoy erkekti. Vietnam savaşını kendisiyle başladı.

0: henüz ölmemiş, ortaokul bitmemiş. Yahya işe başlarken bankalar hep bomboşmuş. Kırat attan inerek kemerini sıkmıştı. Halk üstüne binince başımıza çökmüştü.
1: Hak, hukuk, düzen vardı, çüşlemesi çok zordu.

Deniz gezmiş, asılmış. Papa yine değişmiş. Mandela hapisteydi. Çevre kirlenmemişti. İbo evlenmemişti. Ajda tam boşanırken dolar yine çıktı.

0: kemerini sıkmıştı. Halk üstüne binince başımıza çökmüştü.
1: Hak, hukuk, düzen vardı, çüşlemesi çok zordu.

Erdal bizi uyuttu. Yaş günü pastamızı besti yerde unuttu. Arabamız evimiz iki anahtar.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kayseri Radyosu'nun hastası olmuşuz.